0: 红尘，红尘。
1: 好笑，俺老婆婆麻将牌桌，开在家，俺家人准备的家当，不罗马人，俺爸爸妈妈阿拉伯，阿爸才是白痴啊。
2: 好，就这个，我叫阿爸爸过来去，阿爸叫爸自己过来，马上是被罗马人追来追去，俺俩不能在路上叫阿爸爸爸。
1: Ben kulumoyum baba, o bizim toprağı. Baba len tombi de çan, kulumayız.
2: Sasiri salvaz petale ka, saçwa len ka fotu. Omşa tu, kokna apanele le ka.